0: aşk
1: bu, bir aşk bu,
0: bir aşk buydu.
1: Mutluluk
0: senin olsun.
1: Dertler benim, çile benim,
0: hayat senin olsun.